yeter sebebim be. Uyvak difat bile sabir beslenmek. Usta bir muşkine ahtar sebebim be.